0: Tamam, önemi hatırlıyorum. Ben.
1: Copy.
0: Çok da geçmek istemiyorum, hatırlıyorum.
2: Cover truck 36.
0: What do you need, Sprint?
2: Bring your gurney, computer, and your narcs.
1: One K 92 security check for all units.